0: hayat, il hayat.
1: Birakint mulei Allah talhol en kollu, hoş kisi bitek tayt halim bit, leden o frule. Frata dilya şol gnitem, bimin israeli nashob tarro.
0: Birak Allah adi. Nas listo no, tu, ahna manda.